Bire sara arişe kazi le behdinan, arişe panzine heştanji nehatiye çare serkir. Her vaki xomaya o arişe panzine le devara behdinan hem giraniya ve hem ji panzine 750 dinari heşta o ekip edvi ne geçti ya devara behdinan da ku sıra neminin da ku şoför naf sıra edal bergerme neminin ev ji mufadar bin vaki devar edi. Duma izan yariya deş Mes'ud Hadi, nu çekhane mavarab girmildi hoket gelmeden Mes'ud'dan baş. Mes'ud.

0: Ev zevyen tu fringyanın le navçe zedikane ya gredai parezgah agri abakuri Kurdistan'ı. Nihale ve demsala komkirna tu fringyan despekili. Reveberi çandını udarıstanan ya parezgah agri Muhammed Hüseyin Oğluji de beje. İnşallah seren sari parezgah zedetili sed jodkaran le zevye xo tu fringi çandını.
1: Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir
2: İsal derbare fikyanda buhaye 6 milyon lira projatiye pekanin. 1.5 milyon lira jizotkaran rahatiye dayin 4.5 milyon lira mayi jijali idare taybeta parizgehi ve behemahengi liser valiti ve hatta beşkirin. Dışarçova ve projeye deş sedi hefteyi pence ve alikariye liser rubari 500 hektar jbo hilberina şıtılu pergalin ava dilopan hatına başkirin.
1: Ama sulama sistemlerine
0: Ligor agayan liser ansari parizgah agri liser rubari 5 donum zevi tu fırıngi hatına çandın. Jodkarı hevidekin ve zilatri 150 ton tu fringiyan kom bikin. Jodkarı ki dinci de beje, avucu berhemin khud ve dem salida razine u lisar her hektare ki torneku 500 kilo tu fringiyan kom dikin.
3: Çiliklerimiz iyi.
4: Tevi ku çavziri kirna wan zahmete le daha tavan ji başa. Bu avaya ki gelemperi ajı berhemin khud ve dem salida razime u. U lisar her hektare ki از ترنکو 500 کیلوین ترفرانگی کم دیکم.
3: اما
0: نهاد نوا بازاره و مارکتین پارزگاین اگری دا کیلوی اتو فرنگیان در دورا دو دولاران تفروتن. لگور اگایان جد و دم ساله دا جوتکارین کل پارزگاها اگری تو فرنگی چاندنه لگور پلانین وان اگر او 150 تون تو فرنگی بکنه بازاره و وقت دهات و در دورا Kazancı saf 106 hazar dolar bir ders bakın. Tabi ki harcı olan der dora 262 hazar dolar.
5: Yaşlı adam Şümer Abedin Abdümayka, hoş geldin.

0: Ev zevyen tu fringyanın le navçe zedikane ya greday parezgah agri abakuri Kurdistan'e. Nihal ve demsala komkirna tu fringyan despekili. Reveberi çandını udarıstanan ya parezgah agri Muhammed Hüseyin Oğluji de beje. İsarlı seren sari parezgahı zedetleri sed jodkaran le zevye xo tu fringi çandını.
1: Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir...
2: İsal derbare fikyanda bu bahaya 6 milyon lira proje hatiye peykanin. 1.5 milyon lira jodkaran rahatiye dayın, 4.5 milyon lira mayici jali idareye taybeta parizgehi ve behemahengi liser valiti ve hatta beşkirin. Dışarçova ve projeye deş sedi hafteyi penceve alikariye liser rubari 500 hektar jbo hilberina şetilu pergalin ava dilopan hatına başkirin.
1: Sulama sistemlerine
0: Ligor agayan liser ansari parizgah agri liser rubari 5 donum zevi tu fırıngi hatna çandın. Jodkarı hevidekin ve zilatırı 150 ton tu fringiyan kom bikin. Jodkarı dinci de beje, avuj berhemin xud ve demsalı da razine u lisar her hektar ki torneku 500 kilo tu fringiyan kom dikin.
3: Çiliklerimiz iyi.
4: Tevi ku çavziri kirna wan zahmete le daha tavan ji başa. Bu avaya ki gelemperi ej berhemin xud ve demsalı da razime u lisar her hektar ki Az turnaku 500 kiloyen tura frangi kom dikem.
3: Zor ama.
0: Nahadın ava bazarı u marketin parizgayın agrida kilo eto frangiyan der dora 2 dolaran tefrutun. Ligor agayan jıdı ve demsalı da jodkarın kulli parizgaha agri tu frangi çandına. Ligor planen van eger 150 ton tu frangi bikine bazarı ve vakit dahat ve der dora. Kazancı saf 106 hazar dolar bi dest bixin. Tabi ku xerciye wan der dora 262 hazar dolar.

Binerin kanal heşte carek idinden baş, em bu arana ji bu peşkeşkirina bultene keber Frehyan Uçan peşici ser nüçe mehene. Deveren şunvari leherima Afrina Rojava'ya Kurdistan'a rastî bin pekirin ante.

Erdefke Şandeya Serukatiya Suriye Jibu Pekanina Peymana Bisuneye Çile Ahmet Hilali Ragahand Şandeye Bedehan Dosyen Mirovi Reveberi U Hizmet Guzariye Bedavi Kirine Hilali De Hejmara Xoya Facebook'e de Gotarek Belav Kiru Got Dosyen Ev Derbare Van Kar Dikin Geçne Konağın Xoyen Davi U Kare Şandeya Bilin Nırxand Ahmet Hilali Diyar Kir Wan dehin dosyanda şaştı kirine o got ev ye kare ku şande kiriye hilna başine. Berdefke şandeya serukatiya Suriye jibu pekanina peymana bisuneh çile Ahmet Hilali got hejmara je dosyen din le peşiya wanın da ku bedavi bikin. Şandeyek je rehisina Afro, Asya ya navdevleti Serdana Qamişli Rojava'yı Kurdistan'a kir o be İlham Ahmet ve Rayedarın Reveberiya Xweser re civiya. Şandeya Navdevleti, Jaliye Hepseruka Desteya Tekiliyan Derbey Reveberiya Xweser İlham Ahmet ve Hatta Peşvazi kirin. Sekreteri geçti ye Rehisna Hevgirtina Afro-Asya Doktor Muhammed İhsan o Şandeya Pere be Reveberiyan Reveberiya Xweser re civiya. Ve her du aliyan derbare peşketini navneteveyi ve heremi Her bahar rebazen peşkısına hevkariya hevbeş, gotu beş kirin. Her du aliyan de hevditine de granidan peşde çunin derbare qade navnatebe u heremi u revşa Suriye de qunağa nude. Her bahar avayen hevkariya dahati de nabara her du aliyan de duvare rekhisin karen hevbeş de gotu beş kirin. Sekreteri geçtiye rekhisina Afro-Asya'ya Dr. Muhammed İhsan derbare armancen Rehisine ve rola ve de diyar kirku ev giraniye dedin geçkirina tekiliyen hevkariya dınavbera gelandı. Deveren şunvari li bajare Afrin'e yek jeji devera huri rasti verankirin u peşgoh kirin etin. Xabatin kolandına nereva je sala 2019'dan de hatta naha hatine belgeh kirin. Ve dimen o vene nu yen ajansa nüçeyan ya havare de girtine verani u kolandinin be seruber yen le devera huri ya ko be çafkaniyen cıda yen diroki be nave bajare siros ye şunvari den askirin şopant devera huri derdora 45 kilometreyan le bakure roşlate bajare afri dedikebe. Le gori şahadiya şeniyen gunde dere sevane ye nezi devera huri Praniya kolandinin ku çe dibin didema hebuna artışa Türkiye o komen çekdar yen girdayı ve de buye. Aha devereci jicehe kwe hatı rakirin u gelek şunvar nafçe hatine verankirin. Ev şunvar hatın revandın u be re ne yasayı hatine firotin. Beri anaha kovara heri tak ya zanisi ligori lekolineke diyar kirib u ku şunvarın Afrin'e heri zede le Suriye rasti ve ne Verankirine hatine. Ligori le kulineke xabatin rakirine axa devera huri a le gundevarin Afrin'e dinni ve sala 2019'dan da dest bekiriye u be vene anji de cotma 2020'dan da verankirine devere ya be rea satelaytan hatiye diten.

0: Le Suriye bombebaran kırına balafırgaha Ebu Zuhur ya leşkeri bertekin zede bıxvara anı. Türkiye ev eriş şermezar kır ve İsrail'e jigot van Amerika derbare erişe agahdar kır bu. Ve Suriye tavambar kır ku reday artışa Türkiye leve balafırgahı bicih bibe. Hatta Pakistan'e ji de hemen dema Serdana Esad Şeybani de dahveni derbare erişe de.
1: Bombebaran kırna balafırgaha Ebu Zuhur Suriye dınavbala walatın harime de bu ya qeyranak. Dihajdeve mehida İsrail'e bu balafırın şer bütundi. Balafırgaha Ebu Zuhur bombebaran kır. Yekser pişti ve İsrail'e, Suriye ve Türkiye dağgani le de cihav avaytın. Balafırgaha Ebu Zuhur dikava parizgaha Idlib'e uziretri 16 kilometre çarguşa freha. Ebu Disardama Başar Asad'da baragaha gelişkeri ya sereke bucbu artışa Suriye ve Ebu Nezi 7 kilometre dikava Nezi sinuri Türkiye. Her vaha Ebu Zuhur duyamin mezantirin balafırgaha leşgari yale bakırı Suriye.

0: Ev zevyen tu fringyanın le navçe zedikane ya greday parezgah agri abakuri kurdistane. Nihal ve demsala komkirna tu fringyan despekili. Reveberi çandını udarıstanan ya parezgah agri Mehmet Hüseyin Oğluji de beje isarlı seren sari parezgah zedetili sed jodkaran le zevye xo tu fringi çandını.
1: Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir
2: İsal derbare fikyanda bu haye 6 milyon lira proje hatiye pekanin. 1.5 milyon lira jodkaran rahatiye dayın 4.5 milyon lira mayji jali idare taybeta parizgehi ve behemahengi liser valiti ve hatta beşkirin. Di çarçova ve projeye deş sedi hefteyi pence ve alikariye liser rubari 500 hektar jbo hilberina şıtılu pergalin ava dilopan hatına başkirin.
1: Sulama sistemlerine
0: Ligor agayan liser ansari parizgah agri liser rubari 5 donum zevi tu fırıngi hatna çandın. Jodkarı hevidekin ve zilatri 150 ton tu fringiyan kom bikin. Jodkarı ki dinci de beje, avuj berhemin khud ve dem salida razine u lisar her hektare ki torneku 500 kilo tu fringiyan kom dikin.
3: Çiliklerimiz iyi.
4: Tevi ku çavziri kirna wan zahmete le daha ta wan ji başe. Bu awe ki gelemperi ej berhemin khud ve dem salida razime u. U lisar her hektare ki استرنا كو